0: zaman aslında.
1: Deutsche Texte, deutsche Hits. Landeswelle Deutsch.